0: kucağı onu kanyatam ne yaptı? Anin kucağı onu kanyatam ne yaptı? Anırına var ne yaptı mı? 20, 40 mu? Nildesinine 3. Kanyat soru cua onu kanyatam ne yaptı? Anırına var ne yaptı mı? 30, nildesinine 3. Tasiyuya onu nuvuya göre ne yaptı? 60% kanyatak onnallıni. Anırına pingan ne yaptı mı? 20, 40 mu? Nildesinine 3. CBC kürtaktı mı? Narattı sitemağına ikarınni.
1: Are you an Indigenous musician looking to level up your career? Well, CBC and SoCan Foundation announced the return of Reverie, the Indigenous Music Residency. Spend a month in Toronto this October writing songs, recording, and connecting with music industry leaders. You'll even play a showcase at Massey Hall. I'm Sarah Kay, and I participated last year and met lifelong friends and industry contacts. You can find out more at cbc.ca/reverie.
2: Reclaimed, the Indigenous Next Wave on CBC Radio.

0: kurulmadı. Bu yazın mı yazdı? Demin ne oluyor? O kadar sıkıca kalkınlığı geldik şuna. O kadar katıcı kattık bu kuyenlemi nara kattık şu. Şu kişi var, şişiyonu uçlu tutuyor. Kaçta kavunu kuma koyun namazı bildi işte katıktım
1: bye koyun namı mata koyun rakatı gitti akpagin aranen o kadar rakatta koyun namı mata
0: bye
1: bye orasa romillu ta annalina simiuni tunga sugin
2: eitte koyun namı tunga sitte apu tunga sitte tau katata koyun namı I'm not going to be able to do it.
3: Kanulu aksi orang yang kaya kata ini untuk terus mati.
2: Ila, kau yang nama terbawa di tarik macam kau nak jual mana? Tu saya juta.
0: Nagligibak ka amalawa ko rin rin sugit. Araw ko rin sa akta niya